0: over Jesus. Efri mresantene be sinne.
1: Iti onya wutse me, me besa me ka kire wo se enya wo na nyame de.
0: Dabi, dabi, dabi.
1: Nyame onu hwamoda.
0: Onu hwamo. Onu hwamo.
1: Oma wonye enkrofo onyo.
0: Oh Jesus, Jesus, Jesus.
1: Amen.